doyamadım. Ölüm mü yoksa sensizlik mi korkunçtu, ayırt edemedim ikisini. Farkı yoktu birbirlerinden. Ölüm sensizlikse, sensizlik de bir ölümdü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Günümü, gecemi karanlık eden, çiçekli bahçemi viranlık eden, koskoca ömrümü, koskoca ömrümü bir anlık eden, hayırsız, vefasız sevgilim benim, hayırsız, vefasız sevgilim.

Bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günah.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kaç kadeh kırıldı.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmez.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar
0: Migros Yemek üzerinden de seçilebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324

90'lı yılların sadece şarkılarıyla değil, yaptıkları videolarla da damga vurmuş isimler bugün retronun konuğu. Her geceyle başladık. Mirkelam hayatımıza sokan şarkısı ve elbette videosu 1995 yılına ait. Asya ile devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Şarkımızsa Vurulmuşum Sana. Vurulmuşum Sana.

0: Bunu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
9: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
10: Her zaman, her yer.

Bir dönem Amerika'da video çekme furyasının en önemli çalışmalarından biri de Yaşandı Bitti olmuştu. 1995 yılına ait bir çalışma Burak Kut'un Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim albümünden. Yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. 2006 yılındayız. Tarkan'ın Ölürüm Sana albümünden bugün seçtiğim şarkı Salına Salına Sinsice.

0: Şebnem Ferah'ın ilk albümü Kadından Çıkış şarkısı Bu Aşk Fazla Sana'yı çaldım sizlere. Bugün kapanış şarkımız 95 yılına ait Sibel Alaş, Adam Diyecek.
1: Bir adam var diyorum.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışveriş
7: almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler,

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik ezza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
6: Radyo Ülkü.
7: TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen mahallesinde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da

0: Otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin'de merkez ilçelerde artan sinek sorunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Muhalefet meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yetersiz kaldığı eleştirilerini yaparken, Başkan Vahap Seçer'se sinekle ilgili şikayetlerin haklı olarak arttığını, bu konuda yoğun bir mücadele dönemiyle sorunu en aza indireceklerini söyledi. Mersin'de 5 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkan özel gündüz bakım evinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeninin çocuğa karşı eziyet suçundan yargılanmasına devam edildi. Tarafları dinleyen hakim duruşmayı erteledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin çalışması sonucu kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda cihazla 20 kilo ilaç ele geçirildi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun gözetimi altında uluslararası güvenlik gerekliliklerine uyumlu şekilde yürütülen operasyonla tesisin mekanik, hidrolik, termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Tarsus Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi arasında bilimsel araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, araştırma altyapılarının etkin kullanımının sağlanması ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devlet koruması altındaki çocukların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Tarsus Üniversitesi'nde lisans ve ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan 1100 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki Fazlı Dal hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Yanık Kışla Mahallesi Taşgedi mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan Şehit İbrahim Öztürk köşesi düzenlenen törenle açıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde camilerde gerçekleştirilen vaaz ve cuma hutbelerinde vatandaşların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
2: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Mersin'in Silifke ilçesine yanaşan Angus gemileri yoğun koku ve sinek şikayetlerini arttırdı. MHP'li meclis üyesi Adnan Saz konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirerek, bunlar bölgeye çok yoğun koku salmakta ve sinek getirmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna ne kaymakamlık ne de başka bir kurum hiç kimse sahip çıkmıyor diye konuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesi otoban ziyaret tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu ile Kazanlı mahalleleri arasındaki yolda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişiden ikisi boğularak yaşamını yitirdi. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, bazı WhatsApp gruplarında gece saatlerinde paylaşılan mesajlarla muz fiyatlarının yapay şekilde düşürülmeye çalıştığını öne sürerek bir telefon numarası üzerinden fiyat açıklanıyor. Ancak bu kişinin halde dükkanı yok, üretici değil, tüccar değil. Buna rağmen sanki sektörün tamamını temsil ediyormuş gibi fiyat belirleniyor. Bu kabul edilemez dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Meclis Divan Kurulu üyeleri göreve yeni başlayan Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının yıllardır yaşatıldığı Tarsus Gençlik Merkezi'nden kaldırılmasına tepki göstererek karardan geri dönülmesi için ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum ifadelerini kullandı. Mersin İYİ Parti İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak İYİ Parti tarafından arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini Ziraat Odası yönetimiyle paylaştı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan jandarma emeklisi Mustafa Eyşen, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü naht sanatıyla geleneksel Türk-İslam el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri elde eden Mersinli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Mersin SEM projesi yüzücüsü Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmesindeki dereceleriyle milli takıma seçildi.
3: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Mersin'in 2 trilyon liralık üretim hedefine ulaşabilmek için ilave yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz'de kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, Toroslar'da tekstil kent kurulmasını, Mut ve Anamur'a modern haller yapılmasını, Gülnar'a GES altyapısının kazandırılmasını, Silifke'ye çok amaçlı bir liman yapılmasını, Bozyazı'ya Adalet Sarayı inşa edilmesini, Tarsus'a öğrenci yurdu, Erdemli'ye organize sanayi bölgesi ve Mezitli'ye modern bir sanayi sitesi kazandırılmasını talep ediyoruz dedi. Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti eski başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mersin'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz otomobil sürücüsüne toplamda 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu. Tarım alanları zarar gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde marul üreticileri düşük alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Silifkeli üretici halde marulun tanesine yalnızca 10 lira teklif edildiğini belirterek üretici hiçbir zaman kazanamıyor, aracılar kazanıyor. Bu şartlarda yeniden marul ekmeği ya da eldeki ürünleri satmayı düşünmüyorum diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı turizmciler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yatırımcılar da buna göre fiyat politikalarını belirlemek zorunda kalıyor. Bu durum hem iç pazarda hem de dış pazarda talebin beklenen seviyeye ulaşmasını engelliyor dedi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde Aydıncık Gülnar yolu üzerinde yer alan Sele mevkiinde yol yapım çalışmaları başladı. Aydıncık AK Parti ilçe başkanı Yüksel Vatan, Temmuz ayı içerisinde bu kısım tamamlanacak. Ağustos ayı sonuna kadarsa Menekşe mağarasına kadar olan kısım tamamlanacak dedi. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Örtülü ve Kurbağa mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Örtülü Kurbağa 100 sulama projesi yol çalışması tamamlandı. Aydıncık CHP ilçe başkanı Eyüp Aslan ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan biri kadın 5 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mayıs ayında 151,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak Umman, Filistin, Libya, Sudan, Kenya, Tanzanya ve Somali pazarlarında kaydedilen güçlü artışların ihracat performansına önemli katkı sağladığını ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangınında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Yangın ilçeye bağlı Kurtsuyu mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Bozyazı ilçesi Karahisarlı mahallesi Kısalı sokaktaki bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı. Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.
4: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo Ülkü 24 saat

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Henvies Baden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli Yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Dalan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
22: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülkü.
25: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
24: Radyo Ülkü.

size ilk olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Antik Çin'den de bahsedeceğim, Roma'dan da bahsedeceğim. Düzenli egzersiz yapmak biliyorsunuz artık sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli, kanıtlanmış durumda. Günümüzden binlerce yıl önce kurulmuş medeniyetler de aslında bu gerçeğin farkındalarmış. Biz zannediyoruz ki her şeyi yeni bulduk, şimdi bulduk. Antik medeniyetlere baktığımızda oradaki insanlar da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için hep çaba göstermişler aslında. Mesela bazı toplumlardaki egzersizler oldukça katı kurallara bağlılar. Mesela Roma'da hastalanmak egzersizleri aksatmak için geçerli bir bahane bile değil. İşte bugün size antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bazıları oldukça ilginç egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Hazırsanız güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşacağımızı zaten programın en başında söylemiştim. Şimdi dayanıklılığınızı geliştirmek istiyorsanız kaynayan kazanları bile kaldırmaya devam edin. Ne mi dedim? Anlamamış olabilirsiniz, hemen açıklayayım. Antik Çin medeniyetinde kazan kaldırma oldukça yaygın bir egzersiz biçimi. Ama dayanıklılığı arttırmak için kaynayan kazanları kaldırmak biraz daha faydalı görülüyor. Antik Çin'de dayanıklılık egzersizi yapmak isteyenler içerisinde kor halde kömür bulunan kazanları başlarının üzerine kadar kaldırmak zorundalar. Sağlıklı bir yaşam için yapılan bu egzersiz zaman zaman tabii ölümcül kazalara da sebep olmuş. Mesela hanedanlığın kralı Wu kaynayan kazanlardan birini kaldırdığı sırada ciddi bir şekilde yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Az önce demiştim ki hastalanmak egzersiz yapmanıza engel değil. Bunu da açıklamak isterim. Antik Roma'ya baktığımızda özellikle jimnastik ve güreş üzerine uzman olan filozofları görüyoruz. Oldukça disiplinli bir egzersiz eğitmenleri oldukları da karşımıza çıkıyor. Öyle ki hasta olan öğrencilerinin bile egzersizlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor bu filozoflar. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar acımasızmış. Yok yok, o kadar değil. Hasta öğrencilerine normalden daha hafif bir egzersiz programı.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Saraka Samhita, antik Hindistan'dan günümüze ulaşan en eski tıbbi belge. Bu kadim belgenin ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmiyor ama bu belge içerisinde oldukça faydalı egzersiz tavsiyeleri barındırıyor. Mesela fiziksel aktivitelerin faydaları ile ilgili bölümün sonunda aşırı egzersiz yapmanın zararları da anlatılıyor. Günümüzde de böyle değil mi zaten? Her şeyi kararında yapmak gerekiyor. Çünkü egzersizin fazlası da insana zarar verebiliyor. Sonra karbonhidratlardan uzak durmak konusunu da biraz konuşalım isterim. Karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmak biliyorsunuz sağlıksız kilo almanın baş faktörlerinden bir tanesi. Ne yazık ki Romalı gladyatörler de bu gerçekle karşı karşıya kalmışlar tarihte. Gladyatörler arpa ve fasulye ağırlıklı bir tür lapayı öğünlerinin temel gıdası haline getirince bir hayli kilo almışlar. Oysa zorlu arena dövüşleri sağlam bir kondisyon ve fit bir vücut gerektiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte bu sebeple Roma'nın ünlü doktorlarından Galen gladyatörlere diyetlerinden karbonhidratı çıkarmalarını tavsiye etmiş binlerce yıl önce. Evet, karbonhidrata karşı koymak çok zor. Ben kesinlikle bunu düşünenlerdenim. Bilmiyorum sizle de hemfikir miyiz? Şöyle kocaman tabakta bir makarna, mantı, ne bileyim poğaçalar, puf puf kabaran, çıtır çıtır börekler. Zor değil mi? Bu arada antik Yunan sporcularından da biraz bahsedeyim size. Egzersizlerine başlamadan önce vücutlarına mutlaka doğal yağlar sürüyorlarmış, biliyor muydunuz? Dönemin bilim insanları sporcuların vücutlarına sürdükleri yağlar sebebiyle derilerinin kalınlaştığına ve bu sayede çok daha verimli egzersizler yapabildiklerine inanıyorlarmış. Ayrıca doktorlara göre bu doğal yağlar sporcuların egzersiz sırasında üşümelerini de engelliyormuş. Biraz da size kumda koşma kavramından bahsedeceğim ama yine iki güzel şarkı dinletmek isterim öncesinde. Beni al.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. En keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün binlerce yıl öncesine götürdüm sizi. Günümüze kadar ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Şimdi milattan önce 6. yüzyılda yaşayan bir seyyah ve filozof antik Yunan'daki koşucuların egzersizleri üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Ona göre koşu egzersizleri kesinlikle sert bir zeminde yapılmamalı. Çünkü hızlanmak isteyen sporcular yumuşak bir zemin olan kumda egzersiz yaparsa çok daha keyifli şekilde o egzersizi yapıyorlar. Ayrıca filozof koşuculara çeşitli engellerin üzerinden atlamalarını da tavsiye ediyormuş. Antik Mısırlılara baktığımızda esnek bir bedene sahip olmayı oldukça önemsediklerini görüyoruz. Öyle ki çeşitli esneklik egzersizlerini çömleklerin üzerine resmederek binlerce yıl sonraya ulaştırmışlar. Antik Mısır'ın bu denli önemsediği esneklik egzersizleri modern yogaya aslında ilham vermiş bile olabilir diyebiliriz. Bir de nefes egzersizlerini alayım hemen araya. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında yaşamış Çinli bir doktor Hua Tuo nefes egzersizlerinin oldukça önemli olduğunu keşfediyor. İşte bu sebeple insanlara sık sık nefes egzersizleri yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Doktor insanların sağlıklı bir vücuda kavuşmaları adına sadece tavsiyeler vermekle kalmamış, nefes egzersizleri için kaplan duruşu isimli özel bir hareket bile geliştirmiş. Merak ediyorsanız internette aratabilirsiniz. Günümüzde de zaten biliyorsunuz birçok yerde nefes egzersizleri sizlerinin öneminden bahsediliyor. Devam edeceğiz yine iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülke.

Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerinden bahsediyorum size. Şimdi Roma'nın meşhur doktorudur Galen, biliyorsunuz. Bir tavsiyede sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlere diyor ki, zorlu egzersizler yapmanıza gerek yok. Doktora göre sıkı bir vücut için toprağı kazmak oldukça etkili bir yöntem. Öte yandan yine Galen'e göre tırmanmak da oldukça güzel bir alternatifmiş günümüzde. Özellikle şehir yaşamlarında nasıl gerçekleştirilir bilemiyorum ama köyde falan yaşıyorsanız biraz daha şanslısınız tabii ki. Aslına bakarsanız Antik Roma'ya baktığımızda uzun ve yorucu egzersizlerin boşuna bir çaba olduğuna inandığını görüyoruz insanların. Eğer Romalı bir insan illa egzersiz yapacaksa, diyor ki dönemin doktorları, egzersizi çabucak bitir. Önerilen egzersizler arasında kısa süreli koşu var, hafif ağırlıkların kaldırılması var ve zıplamak var. Zıplamanın biliyorsunuz bugün bile faydaları anlatılmaya devam ediyor. Bu arada size Antik Yunanlı sporcu Krotonlu Milo'yu da anlatayım. Oldukça güçlü kollara sahip bir beyefendi kendisi. Üstelik Milo bu gücünü bir buzağıya borçlu. Efsaneye göre Milo yeni doğmuş bir buzağıyı her gün ağırlık niyetine kaldırıyor. Gittiği her yere kollarında veya omuzlarında buzağıyı da götürüyor. Milo'nun buzağlı ağırlık egzersizleri 4 yıl boyunca devam etmiş. Sonunda buzağı yetişkin bir boğaya dönüşüyor tabii ki. Milo ise yetişkin bir boğayı bile rahatlıkla taşıyabilen bir sporcuya dönüşmüş. Sonrasında ağırlık kaldırmanın öneminden zaten günümüzde de bahsediliyor değil mi? Yöntemler farklılık gösterse de pratikte aslında durum hep aynı. Spor yaparsanız, vücudunuza iyi bakarsanız rahat bir yaşlılık geçirirsiniz. Diyelim ve iki güzel şarkı dinleyelim. Sana

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajlardan biraz da bahsetmek istiyorum size. Süper kahraman hikayelerini biliyorsunuz çizgi filmlerden ya da romanlardan veya ne bileyim sinema filmlerinden zaten aşinayız. Hatta çoğumuz görünmez olabilen, uçabilen veya böyle sınırsız güç sahibi bu süper kahramanlara özeniyoruz. Peki olağanüstü güçlere sahip insanların sadece çizgi romanlarda veya filmlerde yaşadığını mı zannediyorsunuz? Aslında gerçek hayatta da inanılmaz yeteneklere sahip olan süper kahramanlar var. Sıradan insanları süper kahramanlara çeviren bu özelliklere bazen böyle genetik bir mutasyon sebep oluyor. Bazen zorlu yaşam koşullarına adapte olmanın sonucunda bu özellikler ortaya çıkabiliyor. İşte bu insanların dünyayı kurtarmak gibi bir misyonları elbette yok ama çeşitli sebeplerle sıradan insanları süper kahramanlara dönüştüren bazı özellikleri anlatayım istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında ama.

Şarkılar bitti, döndüm ve geri geldim. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajları konuşuyoruz. Su altında net görebilmek listenin başına yerleşir diye düşünüyorum. Şimdi çoğu insan su altında gözlerini dahi açamıyor. Gözlerini açabilenlerin pek çoğu da su altındaki nesneleri ya hiç göremiyor ya da böyle belli belirsiz görüyor. Ancak Tayland ve çevresinde yaşayan Moken halkının üyeleri sahip oldukları sıra dışı bir özellik sebebiyle süper kahramanları andırıyorlar. Moken halkı için su altında bir nesneyi görmek, su üstünde görmek kadar kolay. Deniz göçebeleri olarak da biliniyor bu halk. En önemli geçim kaynağı da tahmin edebileceğiniz gibi denizcilik. Bu sebeple Moken halkı uzun yıllardır denizler üzerindeki kulübelerde ve teknelerde yaşıyorlar. Moken halkı uzun yıllardır devam eden bu yaşam koşullarına adapte olmuş durumdalar. Bu adaptasyon sayesinde topluluktaki insanlar su altında muhteşem bir görüş yeteneğine sahip olmuş. Sıradan insanlar hani ışığın su altında yeteri kadar kırılmaması sebebiyle net bir görüş elde edemiyorken Moken halkı için fizik kurallarının hiçbir önemi yok. 2003 yılında hatta bu halk hakkında gerçeği gözler önüne seren bir çalışma da yapıldı. Buna göre Moken çocuklarının gözleri su altında tıpkı yunusların gözlerine benziyor ve gözleri yunuslardaki gibi çalışıyor. Oldukça fazla belgeseli de var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. İnsanı böyle tüyleri ürperiyor izleyebilirsiniz.

Gülgüne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özelliklerden konuşuyorduk hatırlarsanız. Aşırı soğuklara dayanabilme özelliğini de anlatmak isterim size. Dünya üzerindeki pek çok insan biliyorsunuz sıcak veya normal iklimlerde yaşamayı tercih eder ama bunun tabii ki tek sebebi sıcak havanın tadını çıkarmak değil. Aşırı soğuk havalar insan yaşamı için hiç de elverişli değil. Kuzey Kutup bölgesindeki Inuitlere baktığımızda ve Kuzey Rusya'da yaşayan nenetler dondurucu soğuklarda bile hayatta kalabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Bu iki halkın vücut yapıları ve genetik özellikleri dünyadaki diğer insanlardan oldukça farklı. Vücut sıcaklıkları normalden daha yüksek ve metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor. Ayrıca normal insanlardan daha az sayıda ter bezleri var. İşte bu sebeple havanın kaç derece olduğu bu insanların umrunda bile değil. Uykusuzluğa kaç gün direnebilirsiniz? Şöyle bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 1 hafta. Bununla alakalı da söyleyeceklerim var şarkıların sonrası.

0: Güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Gaz!

Gülgüne Gül'le de genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Uykusuzluktan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi pek çok insanın normal şartlar altında her gün 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Ama aması var. 2014 yılında yapılan bir araştırma uyku ve uykusuzlukla ilgili ilginç sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Buna göre günde 6 saatten az uyuyarak normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Fakat herkes için değil, sadece genetik açıdan bizden farklı olanlar. Şimdi bu özellik yalnızca DEC2 genine sahip insanlarda bulunuyor. Genetik mutasyon sonucunda ortaya çıkan bu gene sahip insanlar daha yoğun bir REM uykusu uyuyabiliyorlar. İşte bu sayede de kısa süre uyuyarak çok daha dinç ve güçlü hissediyorlar. Bu mutasyonun sağladığı bir diğer avantaj da uykusuzluğun olumsuz sonuçlarını en aza indirmesi. Uykusuzluğun sebep olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar DEC2 genine sahip insanlar için öyle çok da fazla korkutucu değil. Artık siz de her gün böyle 6 saatten az uyuyorsanız ve buna rağmen dinlenmiş hissediyorsanız dikkatli olun, çünkü uzmanlar bu genin oldukça nadir görüldüğünü söylüyorlar. Harabem.

keyifli şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'edesiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün genetik mutasyonlar nedeniyle sadece belirli sayıdaki insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Kemik yoğunluğundan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz insan sağlığı için son derece önemli. Özellikle de yaşlılık döneminde ortaya çıkan kemik yoğunluğundaki azalma ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Biz bunu biliyoruz. Kemik yoğunluğundaki azalma kemik erimesine veya kemik kırılmasına sebep oluyor. Ama tabii bazı insanların vücudunda sahip oldukları bir mutasyon sebebiyle kemik yoğunluğunda azalma yerine artış yaşanıyor. Bu insanların kemik yoğunluğu yaşlandıkça artıyor. Bu durumun sebebi SOST isimli kemik oluşumunu düzenleyen genin mutasyona uğraması. Öte yandan bu mutasyon özellikle böyle yaşlılık döneminde sağlıklı kemiklere sahip olmayı kolaylaştırsa da bazı olumsuz sonuçlara da sebep olmuyor değil. Sürekli yoğunlaşan ve büyüyen kemikler dev hastalığı, işte yüzde bozulma veya sağırlık gibi bazı sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Yani hemen öyle sevinmeyin. Yüksek irtifalarda yaşayabilmeyi de araya sıkıştırmak isterim. Bildiğiniz gibi deniz seviyesinden uzaklaştıkça havadaki oksijen azalır. Ama bazı insanlar deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikte bile rahatlıkla nefes alabiliyorlar. Mesela Ant Dağları'nda yaşayan insanlar ve Himalayalar'da yaşayan Tibetliler üzerinde yapılan araştırmalar var. Bu insanların yüksek irtifa koşullarına muhteşem bir biçimde adapte olduklarını ortaya koyuyor. Bu halklar uzun yıllar sonunda akciğer kapasitelerinin artmasına olanak veren çok daha geniş bir üst bedene sahip olmuşlar. İşte bu sayede her nefes aldıklarında akciğerlerinde daha fazla oksijen depolayabiliyorlar. Böylece yüksek irtifa koşullarındaki oksijensiz ortamda bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

0: Son zamanlarda muhtemelen duymuşsunuzdur Nartugan kavramını. Duymayanlar için de bugün ilk olarak bunu anlatmak istiyorum. Türk dünyasında coşkuyla karşılanan Nartugan'ı. Neymiş Nartugan derseniz, her yıl 21 Aralık'ta kutlandığını söyleyerek işe başlayabilirim. Aslında neden 21 Aralık'ta anlatmadım diye de ayıplanıyorum. Hiç aklıma gelmedi. Eski bir inanışa göre gece ile gündüz sürekli savaş halinde. Bu savaşın ardından en uzun geceyle birlikte günler uzamaya ve güneş daha belirgin görünmeye başlıyor. Nartugan ya da Nardugan da işte tam da o gün kutlanıyor. Türkler tarafından ay yılı esasına dayalı olarak her yıl 21 Aralık'tan sonra yeni yılın geldiğine inanılıyor. Bu özel günde lezzetli yemekler pişiriliyor, keyifli sohbetler ediliyor ve hediyeler veriliyor. Pek çok kültürde birbirinden renkli ve coşkulu şekilde kutlanan Nartugan geleneği her yıl, az önce de söylediğim gibi, 21 Aralık'ta. Peki bu özel gelenek Türkler için tam olarak ne ifade ediyor derseniz, tabii ki anlatacağım size, ama yine şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

Hülgüne Gül'le de ilk olarak size Nartugan'ı anlatıyordum hatırlarsanız. Nartugan nedir? Ne zaman ve nasıl kutlanır? Neler yapılır? Merak ediyorsanız hemen anlatmaya başlıyorum. Nartugan yeniden doğuşu simgeleyen özel bir bayram aslında. Bu bayram Türk dünyasında coşku ve heyecanla karşılanıyor ve kutlanıyor. Hala pek çok kültürde kutlanıyor bu arada bu bayram. Bir de Ayaz Ata adında bir karakter var. Noel Baba ile özdeşleşen Ayaz Ata, mitolojiye göre kışın soğukta ortaya çıkan bir kahraman olarak biliniyor. Üstelik Noel Baba efsanesinin başlangıcında yine Ayaz Ata'nın olduğuna inanıyor insanlar. Nartugan adı ise okunuşu itibariyle narla ilgili simgeleri anımsatsa da burada farklı bir anlam dikkat çekiyor aslında. Nar, güneş, tugansa yeni doğan demek. Yani doğan güneş anlamını taşıyan bu özel gün Türkler için oldukça değerli. Nartugan olarak bilinen yeniden doğuş bayramı her yıl 21 Aralık'ta neşeyle kutlanıyor. Türklerde güneş biliyorsunuz oldukça önemli bir figürdür. Bu nedenle belki de güneşin en belirgin olduğu gün olan 21 Aralık'ta kutlamışlar Nartugan'ı. Peki bu özel gün nasıl kutlanmış derseniz, ailece keyifli bir akşam yemeği yiyerek başlamışlar bu şölene. Şarkılar söylenip eğlenilmiş. Böylece günün ve yılın yeniden doğuşu ve getireceği güzellikler kutlanmış. Yılbaşında bereket niyetiyle kırılanlar 21 Aralık günü de kırılıyor yine. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereketin tüm evi sardığına inanmış insanlar.

ay. Gül Güne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatmaya devam ediyorum. Kolombiya uzay mekiği kazasını hiç duymuş muydunuz? Dünyaya dönmeyi başaramayan 7 astronotun trajik bir hikayesidir bu. Mendilleri hazırlayın. Bazı NASA yetkilileri ihmalkar davranmasaydı belki de bu uzay mekiği içerisindeki 7 astronot eve dönebilecekti. Uzay bilimlerinin günümüzde altın çağını yaşadığını söylemek abartılı olmayacaktır herhalde. Biliyorsunuz 2022 yılında farklı ülkelerin yürüttüğü uzay araştırmaları sayesinde uzay hakkında pek çok yeni şey öğrendik. 2023'e baktığımızda da uzaya dair bildiğimiz şeylerin sayısı çok daha fazla arttı. 2024'te yine çoğaldı. Çünkü teknolojik ilerleme başta güvenlik olmak üzere uzay çalışmalarının gelişmesini sağlamaya devam etti. Ama çok değil, yıllar önce uzay çalışmaları bugünkü şeklinden oldukça farklı, biz bunu biliyoruz. Özellikle de güvenlik önlemleri konusunda. İşte 2003 yılında meydana gelen Kolombiya uzay mekiği faciası da bu nedenle yaşanıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen facia nedeniyle evlerine, dünyaya dönme umuduyla yola çıkan 7 astronot ne yazık ki bu yolculuğu hiçbir zaman tamamlayamadılar. Kolombiya isimli uzay mekiği dünya atmosferine girdikten kısa bir süre sonra infilak etti. Öte yandan facianın ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya koymuştu hatırlarsanız. Ve zaten yeterince üzücü olan faciayı daha da trajik hale ne yazık ki getirdi. İşte bu kazayı anlatmak istiyorum size tüm detaylarıyla, ama yine iki güzel şarkının sonrasında. Şimdi.

0: Gül Günegül'le de bugün size farklı hikayeler anlatıyorum. Kolombiya uzay mekiği kazası da onlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarılı geçen Apollo 11 uzay görevi bütün ulusun uzayı keşfetme konusundaki iştahını kabartıyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle 1981 yılında daha üstün bir teknolojiyle donatılmış yeni bir uzay mekiği inşa ediliyor. Uzay mekiğine ülkenin uzayı keşfetme arzusuna gönderme yapacak şekilde Kolombiya ismi veriliyor. İlk uzay yolculuğunu da yine aynı yılda gerçekleştiriyor. Takip eden süreçte Kolombiya uzaya tam 27 başarılı sefer gerçekleştiriyor. Ancak uzay mekiği trajik bir şekilde dünyadan 28 defa kalkış yapmış. Dünyadan son kez 16 Ocak 2003 tarihinde ayrılıyor. 7 astronottan oluşan mürettebat farklı uzmanlık alanlarında farklı deneylerin gerçekleştirilmesi için bir uzay programı kapsamında yola çıkıyorlar. Bununla birlikte kalkış sırasında uzay mekiğinden kopan bir parça mekiğin kanatlarından birine çarpıyor ve kanadın hasar görmesine ne yazık ki neden oluyor. Ancak bu beklenmedik gelişme mürettebatın ciddi bir sorunla karşılaşmasına neden olmuyor o ana kadar. Mürettebat Kolombiya'nın dünya yörüngesinde dolaştığı 16 gün boyunca hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Görev başarıyla tamamlanıyor ve eve dönme vakti geliyor. 1 Şubat 2023'te dünyaya dönmek üzere harekete geçiyor mekik. Fakat ne yazık ki Kolombiya bu son yolculuğunda dünyaya inmeyi başaramıyor. Kalkış esnasında hasar alan kanat bölümü mekiğin eve dönüş sırasında daha ciddi sorunlara yol açmasına sebep oluyor. Eve dönüş yolculuğunda ses hızından 23 kat daha hızlı ilerlemeye başlıyor mekik. İşte bu nedenle mekiğin kanadındaki hasar büyüyor. Nihayetinde mekik atmosfere girdikten bir süre sonra da infilak ediyor. 7 kişilik mürettebatın tamamı tam da tahmin edebileceğiniz gibi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ve uzay mekiği eve dönmeyi hiçbir zaman başaramıyor. Atmosferde infilak eden uzay mekiğinin parçaları ne yazık ki binlerce kilometre karelik alana dağılıyor. Çok sayıda Amerikalı mekiğin korkunç alevler çıkararak gökyüzünde süzüldüğüne de tanıklık ediyor. Öte yandan mekiğin parçaları Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla eyaletin topraklarına da dağılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 25 binden fazla kişinin katıldığını biliyoruz. Çalışmalar sırasında uzay mekiğine ait 84 binden fazla enkaz parçası bulunuyor ama bu parçalar mekiğin yalnızca %40'lık bölümünü oluşturuyor. Geri kalan parçalar hiçbir zaman bulunamıyor. En kötüsü de korkunç trajedinin ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya çıkarıyor. Yani aslında NASA uzay mekiğinin kalkış anında aldığı hasarı görmezden gelmeseydi 7 astronot dünyaya dönmeyi belki de başaracaktı. Ancak yetkililer mekiğin kanadındaki hasarın görmezden gelinebilecek denli önemsiz olduğunu düşünmüşler ve mürettebatı da bu doğrultuda bilgilendirmişler. Oysa eğer uzay mekiğindeki hasar ciddiye alınsaydı belki de astronotlar tarafından düzeltilebilecekti ve bu korkunç trajedi yaşanmayacaktı.
1: Bu aşk

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Henvies Baden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli Yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay, 18 ay.
5: Ergülden Mobilyanı şimdi al.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
15: Radyo Ülke.

Tarihte bazı savaşların yaşandığından eminiz. Gerek kayıtlı belgeler gerekse tarihçilerin söylemlerine göre. Peki bir de efsane olan savaşlar yok mu? Elbette var. Kimilerine göre efsane, kimilerine gerçek olan Truva Savaşı'nı anlatmak istiyorum şimdi de size. Gerçekten yaşandı mı acaba dersiniz. Truva Savaşı biliyorsunuz tarihteki en büyük gizemlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında çok sayıda ilginç ve sıra dışı, hatta inanılmaz olaya rastlamak mümkün. Elbette hani pek çok gizemli olaya da. İşte Truva Savaşı da hakkında oldukça detaylı bilgiye sahip olduğumuz halde tarihteki en gizemli olaylardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Kimileri Truva Savaşı'nın yalnızca antik dönemlerdeki edebi eserlere konu edildiğini, hiçbir zaman böyle bir savaşın yaşanmadığını düşünüyor. Kimilerine göre ise Truva Savaşı onlarca insanın yaşamını kaybettiği, üstelik antik dönemlerde önemli değişikliklere neden olan son derece gerçek bir savaş. Peki gerçek ne dedik ve bunun peşine düştük. Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, yoksa binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan başarılı bir kurgudan mı ibaretti? Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Az önce demiştim ki kimilerine göre efsane, kimilerine göre gerçek. Truva Savaşı. Gerçekten yaşandı mı? Truva Savaşı'nın ilk izlerine Homeros'un İlyada ve Odessa eserlerinde rastlanıyor. Antik Yunan'ın en önemli ozanlarından bir tanesi biliyorsunuz. Truva Savaşı hakkında son derece detaylı bilgileri binlerce yıl öncesinden günümüze aktarıyor. Homeros bugün Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Truva antik kentindeki oldukça ilginç bir savaştan bahsediyor. Hikayeye göre Truvalı Paris'te Sparta kralı Menelaus'un güzelliği dillere destan eşi Helen birbirlerine aşık oluyorlar. Paris Helen'i kaçırıyor ve yasak aşk hikayesi kanlı bir savaş hikayesine dönüşüyor. Paris'in Helen'i kaçırması üzerine Akalar, Homeros'un eski Yunan halklarının bütünü için kullandığı bir isimdir bu, büyük bir orduyla Truva şehrine saldırıyor. Ama şehrin aşılmaz surları şehrin Akalar tarafından ele geçirilmesini engelliyor. Bunun üzerine Akalar savaş tarihindeki en ilginç stratejilerinden bir tanesini devreye sokuyorlar. Devasa bir tahta at inşa ediyorlar. Antik Yunan'ın en seçkin askerleri bu atın içerisine gizleniyor. Truvalılar savaş meydanında Akalar yerine devasa bir at gördüklerinde düşmanlarının geri çekildiğini düşünüyor. Bu sıra dışı hediyeyi şehre aldıklarında da Truvalı erkeklerin hemen hemen hepsi Akalar tarafından katlediliyor. 19. yüzyıldan önce Truva Savaşı'nın gerçekliği hakkında tartışmalar aslında bugünkü kadar şiddetli değil. Pek çok tarihçi savaşın büyük oranda Homeros'un hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünüyor. En azından binlerce yıl önce bölgede gündelik yaşamın dışında bir takım gelişmelerin yaşanmış olabileceğini, ancak bildiğimiz anlamdaki Truva Savaşı'nın Homeros'un abartılı cümleleriyle bir savaşa dönüştüğü düşünülüyor. Ama 19. yüzyıldaki bazı arkeolojik gelişmeler Truva Savaşı'nın gerçek olabileceği ihtimaline daha fazla tarihçinin ikna olmasına da neden oluyor. 1868 yılında antik Truva şehrinde korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor. Bunları da anlatmak istiyorum size ama şarkıların hemen sonrası.

Gül Güne Gül'le en keyifli şarkılar ve ilginç hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Truva Savaşı'nın gerçek olup olmayacağını konuşuyorduk. Şimdi 1868 yılına götürmek istiyorum sizi. Antik Truva şehrinde bir takım korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor uzmanlarca. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında çanak çömlek gibi antik dönemin gündelik eşyalarıyla birlikte, ki bunlardan bazılarında devasa bir at da tasvir ediliyor, korkunç şekillerde can verdiği anlaşılan insan kalıntıları, işte ok uçları, savaş aletleri ve şehrin yakıldığına dair ipuçları barındıran materyaller ortaya çıkarılıyor. Bununla birlikte bölgede bulunan tarihi eserler M.Ö. 13. yüzyıla tarihlendiriliyor. 13. yüzyıl antik Yunanlı tarihçi Herodot'a göre Truva Savaşı'nın yaşandığı dönem. Peki elde edilen veriler Truva Savaşı'nın binlerce yıllık bir efsaneden çok daha fazlası olduğuna inanmak için yeterli mi derseniz, bilim insanları antik Truva bölgesinde M.Ö. işte 1200 ile 1300 yılları arasında gündelik yaşamın akışına aykırı bir şeylerin yaşandığı konusunda hemfikirler diyebilirim. Korkunç bir doğal felaket, işte acımasız yağmacılar, belki de çok büyük bir yangın. Ama antik Yunanlılar devasa bir at vasıtasıyla Truvalıları katletti mi, Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte tarihin tozlu sayfalarında Truva Savaşı'nın izlerini ararken dönemin süper güçlerinin arşivlerine bakmak da belki faydalı olabilir. Antik Mısır ve Hitit medeniyetlerine ait arşivler Ege'nin iki yakasında birbirleriyle mücadele halinde olan iki tane farklı güçten bahsediyorlar. Bu kadim iki uygarlık Truva Savaşı'nın eğer gerçekse yaşandığı dönemin önde gelen medeniyetleri arasında. Bu nedenle hem Yunanlılar hem de Truvalılarla siyasi, işte sosyal ya da ekonomik açıdan ilişki içindeler biliyorsunuz. Yani Ege'nin birbirlerini pek de sevmeyen ve savaşma ihtimalleri bulunan iki önemli topluluğunun mücadelesine tanık olduğu söylenebilir. Ancak ne Hitit ne de Antik Mısır kaynaklarında doğrudan Truva Savaşı hakkında bir kaynağa rastlanmış değil. O yüzden Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı buna karar vermek zor diyor tarihçiler. İşte bu nedenle aradan geçen yüzlerce yıla rağmen bugün dahi bu kadim anlatı kimilerine göre bir parça antik toplumlardaki sözlü hikayelere, bir parça da yetenekli bir ozanın hayal gücüne ve belki bir parça da aynı bölgede birbirlerine rakip iki medeniyet arasındaki çekişmeye dayanıyor da diyebiliriz. Kimilerine göre ise Truva Savaşı antik dönemin en ünlü, sebepleri ve sonuçları açısından da en etkili gerçek savaşlarından bir tanesi. İşte bu nedenle Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı sorusuna net bir cevap ne yazık ki hala verilebilmiş değil, ya da en azından şimdilik diyelim. Ama Truva'nın tarihin en ünlü ve gizemli savaş anlatılarından biri olduğu hakkında da hiç şüphe yok galiba. Ne dersiniz?

Pinokyo'nun hikayesini sever misiniz? Pinokyo'nun gerçek hikayesinden bahsediyorum. Milyonlarca insanın yaramaz ama sevimli bir çocuk olarak bildiği Pinokyo, orijinal hikayede son derece karanlık yönleri olan bir karakterdir. Bilmeyenler için şimdi bu hikayeyi anlatmak isterim. Tarih boyunca edebiyat eserlerinde ya da sinemada yaratılan pek çok kurgu karakter büyük bir üne kavuşuyor biliyorsunuz. İlk defa İtalyan yazar Carlo Collodi tarafından kaleme alınan Pinokyo'nun Maceraları isimli eserde ortaya çıkan Pinokyo da tarihin gördüğü en önemli kurgusal karakterlerden sadece bir tanesi. Pinokyo karakterinin oluşturulmasının üzerinden uzun yıllar geçtiği halde bugün bile tüm dünyanın yakından tanıdığı bir karakter olduğunu söylesem çok da yanlış olmayacaktır, değil mi? Elbette bunda Pinokyo'nun yıllar boyunca pek çok farklı sanat eserinde görünmesinin de payı var. İşte sinema filmleri, animasyonlar, hikayeler, resimler, müzik eserleri belki de Pinokyo'nun yıllardır bu kadar sevilmesindeki en önemli neden. Biraz yaramaz fakat son derece sevimli bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmek istemesini anlatan o sıcak, duygusal ve samimi hikayesi. Fakat işin aslı biraz farklı. Çünkü Pinokyo'nun hikayesi hiç de öyle duygusal veya yürek ısıtan cinsten değil. Aksine Pinokyo'nun maceraları daha çok karanlık bir korku hikayesine benziyor ilk halinde. Ayrıca ilk başta Pinokyo masum ve sevimli bir karakter de değil. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu uzadığı için yalan söylemenin kötülükleri hakkında çocuklara öğütler niteliği taşıyor. Ama gerçek hikayeye baktığımızda Pinokyo'nun burnu yalnızca bir defa uzuyor. Kısacası Pinokyo'nun gerçek hikayesi bugün bilinenden biraz daha farklı diyebilirim. Elbette Pinokyo'nun hikayesindeki bu değişimin bazı önemli nedenleri de var. İşte tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Şarkıların hemen sonrasında.

tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Pinokyo'nun maceraları, bilmeyenler için söyleyeyim, 1881 yılında yayınlanıyor. Carlo Collodi tarafından yaratılıyor Pinokyo. İlk defa bir çocuk dergisinde yayınlanıyor. Pinokyo yayınlandığı andan itibaren de büyük bir ilgi görüyor. 83 yılında ise Pinokyo'nun Maceraları isimli bir kitap basılıyor. Pinokyo'nun bugün bilinen hikayesiyle gerçek hikayesi arasındaki en tutarlı taraf da aslında hikayenin başlangıcı. Pinokyo yaşamına konuşabilen bir kütük olarak başlıyor. Maestro Cherry isimli bir adam tarafından henüz bir kütük halindeyken bulunuyor. Cherry kütüğü alıyor ve oymaya başlıyor ama lütfen bu kadar sert vurma veya dikkatli ol gibi sözler duyuyor. Cherry'nin bulduğu kütük canlı, üstelik çocuksu da bir ses tonu var. Maestro kütüğü oymaya devam ediyor ama kütük bazen ağlar, bazen de böyle katıla katıla güler cinsten sesler çıkarmaya devam ediyor. Cherry bu ilginç kütükle daha fazla uğraşmak istemiyor ve onu arkadaşı Geppetto'ya götürüyor. Pinokyo'nun karanlık bir tip olduğu aslında başından belli. Öyle de söyleyebiliriz. Daha kukla haline gelmeden Geppetto'ya hakaretler etmeye başlıyor ilk hikayede. Hatta Geppetto kendisine hakaret edenin Maestro Cherry olduğunu zannediyor. Böylece ikili kavga etmeye başlıyorlar. Ancak gerçek anlaşılıyor ve Geppetto kütüğü oymaya devam ediyor. Geppetto'nun isteği yapacağı kuklayla dünyayı dolaşmak ve kukla sayesinde para kazanmak. Çünkü Geppetto gerçekten yoksul bir adam. Pinokyo'yu ortaya çıkarttığı ilk andan itibaren de pişman oluyor. Çünkü gerçek hikayede anlatılan karakter yaramaz bir çocuktan çok daha fazlası. Hatta düpedüz kötü bir insana atfedilebilecek davranışları var. Mesela Geppetto kütüğü oyma işini bitirip Pinokyo'nun ayaklarını ortaya çıkarttığı anda Pinokyo Geppetto'yu tekmelemeye başlıyor. Ardından bu kötü kukla Geppetto'nun evinden kaçıyor ve hızla uzaklaşıyor. Ama tabii kısa bir süre sonra polisler tarafından yakalanıyor. Elbette bu esnada Pinokyo'nun peşinde olan Geppetto da olay yerine geliyor. Bu sırada kalabalık toplanmaya başlıyor ve Pinokyo sinsi planlarını devreye sokuyor. Geppetto oldukça sinirli. Yaramaz kuklamışsa onunla birlikte eve dönmek istemiyor. Böylece kendisini yere atıyor. Kalabalıktan sesler yükseliyor. Geppetto'nun küçük sevimli bir çocuğa zarar vereceği endişesi bütün kasabaya yayılıyor. Bunun üzerine Geppetto tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Pinokyo ilk cinayetini de aslında bu sırada gerçekleştiriyor. Şaşırdınız değil mi? İlk hikaye bu şekilde ne yazık ki. Geppetto'nun hapse girmesine neden olan Pinokyo büyük bir mutlulukla eve dönüyor ama evde onu bekleyen bir sürpriz var. Pinokyo'nun Maceraları kitabındaki bir diğer önemli karakter olan Cırcır böceği. Pinokyo'yu davranışından ötürü uyarıyor. Kötülük yapıp evden kaçan çocukların başına iyi şeyler gelmez diyor ama Pinokyo elbette bu nasihatlere kulak asmayacak bir tip. Cırcır böceği son olarak senin için üzülüyorum Pinokyo diyor. Pinokyo nedenini soruyor çünkü sen bir kuklasın ve tahtadan bir kafan var diyor. Aldığı bu yanıt elbette Pinokyo'yu biraz daha öfkelendiriyor. Bunun üzerine eline bir çekiç alıyor ve tüm gücüyle cırcır böceğini fırlatıyor. Kitapta Pinokyo'nun belki de böceği öldürmek istemediğinden belli belirsiz bahsediliyor ama ne olursa olsun Pinokyo cırcır böceğini öldürüyor. Geppetto hapisten çıkıyor, eve dönüyor. Böylece baba oğul yeniden kavuşmuş oluyorlar ama Pinokyo zavallı adama eziyet etmeye de devam ediyor. Geppetto Pinokyo'nun eziyetlerinin yanı sıra bir taraftan da açlık ve yoksullukla uğraşmak zorunda. Elinde kalan son yiyecek olan birkaç armudu da Pinokyo'ya veriyor ama Pinokyo bu durumda bile armutların soyulmasını istiyor. Bencilce davranıyor. Geppetto armutları soyuyor. Pinokyo bu sefer de armut çekirdeklerini Geppetto'ya fırlatmaya başlıyor. Kısacası Pinokyo bugün herkes tarafından bilinen hikayesindekinden çok daha karanlık, hatta kötü bir tip. Hikaye boyunca birçok defa ölümden döndüğünü de biliyoruz. Çünkü hiçbir zaman iyiliğin sesine kulak vermiyor. Bütün macera boyunca kötü karakterlerle arkadaşlık etmeyi tercih ediyor. Bunun sonucunda da çok defa ölümle yüz yüze geliyor. Kimi zaman tehlikeli bir deniz yaratığının öğle yemeği olmaktan, işte ne bileyim kimi zaman da korkunç bir adamın yemek pişirmek için kullanacağı odun olmaktan son anda kurtuluyor. Hatta kötü arkadaşları tarafından idam bile ediliyor. Ama her seferinde kurtulmayı başarıyor. Buna rağmen hikayenin sonuna kadar kötü olmakta ısrar ediyor. Bu kötü kukla
ancak hikayenin sonunda iyiliği seçiyor. Hikaye boyunca umutsuz bir şekilde Pinokyo'yu kurtarmaya çalışan Geppetto da son derece kötü olaylar yaşıyor. Hatta bir köpek balığı tarafından yutuluyor. Daha da ilginç olanı, kalpsiz dostumuz bu durumdan haberdar fakat Geppetto'yu kurtarmak için hiç çaba harcamıyor. Ama hikayenin sonunda Geppetto'yu köpek balığının karnından kurtarıyor. Ve son derece ilginç bir şekilde büyük bir fedakarlık örneği de gösteriyor. Geppetto'yu iyileştirebilmek için bir çiftlikte aylar boyunca ağır şartlarda çalışıyor. Böylece bir sabah gerçek bir çocuğa dönüşmüş olarak uyanıyor. Üstelik orijinal hikayede kukla Pinokyo da varlığını devam ettiriyor. Hikayenin sonunda insan Pinokyo kuklaya bakıyor ve bir kuklayken ne kadar gülünçmüşüm. Şimdi gerçek bir çocuk olduğum için ne kadar mutluyum diyor. Pinokyo'nun maceraları biliyorsunuz içerisinde pek çok öğretici unsur barındıran bir eser. Ama günümüzde bilinen versiyonu genel olarak yalnızca yalan söylemenin zararları hakkında. Fakat Pinokyo'nun gerçek hikayesi çok daha karanlık bir atmosferde geçiyor. Bu bakımdan Collodi tarafından yazılan eserin sanılandan çok daha zengin ve katmanlı olduğunu söylemek elbette mümkün. Peki gerçekte bencil ve kötü olan Pinokyo'yu masum ve sevimli bir çocuğa dönüştüren şey neymiş derseniz, aslında bugüne kadar Pinokyo hakkında sayısız eser üretildiğini söyleyebilirim. Bunlardan en dikkat çekenleri şüphesiz sinema filmleri. Bugüne kadar 15'ten fazla Pinokyo filmi ve birçok animasyon yapıldı. Elbette bunların dışında çok sayıda edebiyat eserinde ve tiyatro oyununda da kendisine yer buldu. Ama özellikle sinema filmleri Pinokyo'yu gerçek karakterinden birazcık uzaklaştırmış diyebilirim. 1940 yılında Disney tarafından yapılan Pinokyo filmi karakter için aslında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Öyle ki bu film Pinokyo'nun tüm dünyada daha da ünlü hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca bu film sayesinde Pinokyo tarihin en sevilen kurgu karakterlerinden bir tanesi haline geliyor ama özünde son derece kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo'nun bu kadar sevilmesi elbette beklenmiyormuş. İşte bu nedenle 1940 yapımı Pinokyo filmi Pinokyo üzerinde bazı ufak değişiklikler yapmış. Gerçekten böyle kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo yaramaz ama sevimli bir karakter haline getirilmiş. Hatta ünlü karakterle özdeşleşen yalan söyledikçe uzayan burun efsanesi de filmle beraber doğuyor. Oysa yalan söylemek gerçek Pinokyo'nun en zararsız özelliklerinden bir tanesi bakacak olursanız. Hikayeyi zaten anlattım. Üstelik gerçek hikayede bu arada yalan söylemesi burnunun uzamasına da neden olmuyor. Öte yandan filmdeki karakterlerin çizimlerinden renk seçimlerine kadar pek çok görsel unsurda hikayeyi sevimli hale getiriyor. Oysa Pinokyo'nun 1880'lerin sonlarındaki görselleri çok daha gerçekçi ve keskin hatlara sahip. İşte bütün bu faktörler Pinokyo'nun zaman içerisinde gerçek karakterinden uzaklaşmasına ve başka bir kişiye dönüşmesine neden oluyor. Ancak öyle ya da böyle burnu uzasın ya da uzamasın Pinokyo tarihin gördüğü en popüler kurgu karakterlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor değil mi? Böyle de bir gerçek var.

Az önce size Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmıştım. Bir de Rapunzel masalının gerçek hikayesini dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü Alman halk masalıdır Rapunzel, biliyorsunuz. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen gerçek bir kişiden ilham alıyor aslında. Rapunzel tarihin en bilinen masallarından bir tanesi. Bu Alman halk masalı uzun yıllar boyunca sinemadan edebiyata, pek çok farklı alanlardaki popüler kültür ürünlerine de ilham kaynağı oluyor. Böylelikle ilk kez 17. yüzyılda Grimm kardeşler tarafından kaydedilip yazıya geçirildikten yüzlerce yıl sonra bile popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Rapunzel masalı hepinizin bildiği gibi böyle kabaca masum bir kız çocuğunun kötü kalpli bir cadı tarafından ıssız bir ormandaki kuleye kapatılarak ömür boyu sürecek bir yalnızlığa mahkum edilmesini konu ediyor. Kadim Alman masalında öne çıkan bir başka unsursa masalın ana kahramanı Rapunzel'in dillere destan metrelerce uzunluğundaki altın sarısı saçları. Çünkü Rapunzel'in masalsı saçları aynı zamanda kahramanımızın ıssız kuleden ve ömür boyu sürecek yalnızlıktan kurtulabilmesine katkı sağlayabilecek tek şey. Bununla birlikte Rapunzel de tıpkı diğer pek çok kadim masal gibi geçmiş dönemlerde yaşayan toplumlara dair son derece önemli ipuçları barındırıyor. Bununla birlikte Rapunzel'in kökenleri günümüzden yüzlerce yıl öncesine, milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanıyor, az önce de söylediğim gibi. Üstelik Rapunzel masalının ortaya çıkmasına neden olan tarihsel gerçekler de son derece ilginç. Hemen anlatıyorum. Rapunzel ilk kez 1812 yılında Grimm kardeşler tarafından hazırlanan Çocuk ve Yuva Masalları isimli bir kitapta yer alıyor. Grimm kardeşlerin derlediği kitap yüzlerce farklı masalı ihtiva ediyor aslında. Üstelik masalların hemen hemen hepsi yüzlerce yıllık köklü bir geçmişe de sahip. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan masallar bunlar. Masal kitabındaki en dikkat çekici hikayelerden bir tanesi olan Rapunzel ise kitaptaki pek çok masalın aksine son derece kasvetli bir şekilde başlıyor. Almanya'nın ve daha geniş anlamda tüm Avrupa'nın karanlık bir yönüne ışık tutuyor. Grimm kardeşlerin masal kitabında yer alan orijinal hikaye, yoksul bir çiftle münzevi bir yaşam süren varlıklı bir kadın hakkındaki anlatıyla başlıyor. Daha sonra münzevi kadının kötü kalpli bir cadı, çiftin ise Rapunzel'in anne ve babası olduğunu öğreniyoruz. Rapunzel henüz dünyaya gelmeden annesi kötü kalpli cadının büyüleyici bahçesindeki bir bitkiye saplantılı hale geliyor. Bu bitkinin bir dönem Avrupa'da oldukça popüler olan Campanula Rapunculus isimli bir bitki olduğu tahmin ediliyor. Bitkinin bir diğer ismi ise Rapunzel. Rapunzel'in babası hamile eşinin saplantısı nedeniyle cadının bahçesindeki bitkilerden çalmaya mecbur kalıyor. Fakat başarılı birkaç hırsızlığın ardından yakayı ele veriyor. Cadı yoksul çiftin yaşamını ancak kısa süre sonra doğacak çocuğu kendisine vermeleri şartıyla bağışlıyor. Çocuk dünyaya geldikten bir süre sonra anlaşma gereği cadıya teslim ediliyor ve ıssız bir ormandaki yüksek bir kulenin en üst katına hapsediliyor. Kahramanımızın ismi de kötü kalpli cadı tarafından veriliyor. Rapunzel. Bu masal ilerleyen sayfalarda bir aşk öyküsüne dönüşüyor. Kulenin yakınlarında gezintiye çıkan bir prens Rapunzel'in şarkı söylediğini duyuyor ve sese doğru gitmekten kendisini alıkoyamıyor. Rapunzel'in dillere destan saçlarından kuleye tırmanıyor ve Rapunzel ile prens birbirlerine aşık oluyorlar. Üstelik Rapunzel hamile de kalıyor. Elbette bu noktada masalımızın kötü unsuru devreye giriyor. Rapunzel için aşkın bedeli büyüleyici güzellikteki saçlarını kaybetmek. Kötü kalpli cadı Rapunzel'in saçlarını kesiyor. Üstelik onu kuleden de kovuyor. Rapunzel'in yıllar süren esareti sona eriyor. Ancak kendisine tamamıyla yabancı, hiç bilmediği vahşi doğada bir başına kalıyor. Prens ise Rapunzel'i kurtarmak üzere geri döndüğünde ıssız bir kuleyle karşılaşıyor. Rapunzel'i kaybetmenin acısına dayanamıyor, kuleden atlıyor ve kör oluyor. Pek çok halk masalının aksine son derece kasvetli bir şekilde başlayan ve aynı şekilde devam eden Rapunzel neyse ki mutlu sonla bitiyor. Rapunzel ve prens yıllar sonra ıssız bir ormanda karşılaşıyorlar. Mucizevi şekilde prensin gözleri iyileşiyor. Tıpkı Türk filmleri gibi. Ve ikiz çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmek üzere prensin ülkesine gidiyorlar. Rapunzel'in öyküsü bu şekilde sona eriyor. Ama gerçek hikayenin kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği 1812 yılından çok daha eski. Masal 1698 yılında yazılan bir Fransız hikayesiyle ciddi benzerlikler taşıyor. 1698 yılında Fransız romancı bir şair Charles Rose tarafından yazılan Percinet isimli hikayeyle ciddi benzerlikler taşıyor.
Bu öykü de tıpkı Rapunzel gibi yoksul bir çift, kötü kalpli bir cadı, prens, upuzun saçları olan bir kadın ve ıssız bir kule içeriyor. Yine de Rapunzel'in orijinal kaynağının Persinet olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu öykünün de ilham aldığı başka bir yer var. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Hristiyanlık şehidi olarak kabul edilen Aziz Barbara, Rapunzel'in gerçek ilham kaynağı. 3. yüzyılda Doğu Avrupa'da yaşadığı düşünülen Barbara'nın babası tarafından bir kuleye hapsedildiği, daha sonra Hristiyan olduğu için uzun yıllar boyunca tutsak edildiği kulede öldürüldüğüne inanılıyor. Yani Rapunzel'in kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği tarihten yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Rapunzel, Avrupa'nın erken dönemlerinde yaygın olan kuledeki bakire düşüncesinin bir alegorisini de oluşturuyor belki. Avrupa'nın erken dönemlerinde, Orta Çağ'a kadar genç kızların iffetlerini muhafaza edebilmeleri için hapsedilmesi ve en azından tutsak hayatı yaşamaya zorlanmaları hiç de nadir olmayan bir uygulama. Tarihi kaynakları karıştıracak olursanız karşınıza çıkacaktır. İşte Rapunzel'in gerçek hikayesinin ardından Aziz Barbara'nın yaşamı kadar Avrupa'daki bu fikrinde önemli bir yer tutuyor.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güven.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni.

0: Tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, şişko tantuni de.
1: Şişko tantuni Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı kırklı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.

akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

yaşarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturmuşum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

1992'de yayınlandı. Sertab Erener'in ilk albümü Sakin Ol. Büyük bir satış grafiği elde etti bu albüm. Hem Sertab Erener için hem de açıkçası albümün prodüktörü Sezen Aksu için çok büyük bir başarıdır. Aynı yıl Sertab Erener'in albümünden birkaç ay sonra 1993'te piyasaya çıkacak olan Levent Yüksel'in Beçesir albümünün prodüktörlüğünü de Sezen Aksu üstlenmişti. Bugün Retro'da o albümden de keyifli ve güzel bir şarkı seçtik. Hoş geldiniz.

Retro başladı ve devam ediyor. Eda Özülkü'nün ikinci albümü Dalgacı 1994 yılında satışa çıktı. Türk popundan en iyilerle devam ediyoruz. Eski değil, eskimeyen şarkılar diyoruz. İşte onlardan bir tanesi Kenan Doğulu, Bir Yanak Ver. Şimdi bizimle.

Tümü kendi kaleminden çıkan şarkılardan oluşan Bir Hadise Var albümü. Türkiye'de pop müziğin iyiden iyiye yaygınlaştığı 1992'de çıktı. Gitme Kal Bu Şehirde, Aşık Değilim Olabilirim, Aynı Nakarat gibi şarkılar 90'lı yıllarında en sevilen şarkılarındandı. Retro'ya devam ediyoruz. Mustafa Sandal kalmadı şimdi bizimle.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
7: Radyo Ülkü.

Uya Bora'nın Seni Bana Yazmışlar albümünden Miskin'i dinledik ve 1998 yılına gidiyoruz. Atilla Taş'ın ilk stüdyo albümünden Kırmızılım şimdi radyonuzda.

Koç'ta 1993 yılına gittik. Aynı albümde adını taşıyan şarkısı Uykularım Delik Deşik ki Türk popüler müziğindeki başarılı şarkılardan bir tanesidir. Yıldız Tilbe'nin ilk albümüne gideceğiz. Söz ve müzik Yıldız Tilbe'ye ait, düzenleme ise Tarık Sezer'e ait. Yalnız Çiçek, bu şarkıyı birçok kişi Aleyna Tilki dinledikten sonra keşfetti. Hatta belki de dinlerken ne kadar 90'lara benziyor deyip küçük bir araştırma yapıp şarkının 90'lı yıllara ait olduğunu öğrenmiş de olabilirsiniz.

bozuk olmayan insanların şarkısı. Aynı zamanda Haluk Levent'in çıkış şarkısı. Yollarda bulurum seni. Ve maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
1: En iyi müzik, en iyi program.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Spor. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo!

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Radyo en iyi arkadaştır.
13: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
11: Radyo.

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Spor. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Radyo.
12: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolda, sporda, evde, yemekte,
11: yürüyüşte, sohbette.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

0: ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
4: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
11: Radyo Ülke.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Aznur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yaktın ah yaktın bey.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Ülke. Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

Yabancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken.

Anmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin.

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasak.

Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkım.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

Sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.